ormanda yürürken. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

0: karşısında giderken güneş ışıkları,
1: güneş ışıkları
0: yaprakların arasından gelir. Güneş yaprakların

0: güneş yaprakların güneş arasından bilindi.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır.
1: Oynaşır.
0: Yapraklarla. Dokunur,
1: oynaşır,
0: her yerini
1: yapraklarla,
0: yaprakların.